gira. Raga, raga. Raga, raga. Nereden diyor, nereden diyor? Raga, raga.